şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 22, Ankara 20, İzmir ve Antalya 27, Diyarbakır 23 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aman aman aman aman aman aman aman. Emre Mutlu Show ayağınıza geldi. 5 dakikada yapılır. Hemen teslim edilir. Overlook değil, overlock. Makinesi ayağınıza geldi. Efendim, kulaklarınıza misafir olmaya geldim yine, kabul görürseniz. Bu sabah da saat 10'a kadar beraber olacağız. Emre Mutlu Show an itibariyle başladı. Nerede? Efsane Radyo İstanbul FM'de. Eğer bu sesi duyuyorsan bence doğru yerdesin. Düşün ki duymayanlar da var. Yani düşün, sen düşün. Şimdi onlarla sen bir misin? Sen neredesin? Onlar nerede? Hey yavrum hey. Bizim ekip toplanmaya başlamış bile. Yok böyle bir ekip ya. Yok böyle bir ekip, yok. Bak, dünyadaki hiçbir radyoda da yoktur. Yani ben demiyorum ki dünyanın en iyi show programını biz yapıyoruz. Dünyanın en efendime söyleyeyim komik programını ben yapıyorum. Dünyanın en iyi radyo programı benim programım değil. Ama dünyanın en iyi dinleyeni benim dinleyenim. Bunu kimse yaşamayan bilemez. Oksijen maskesi gibisiniz. Vallahi buraya oturduğum zaman ciğerlerim açılıyor böyle. Oh. Nabzım yerine geliyor, kendime geliyorum. Bu kadar yalakalıktan sonra programa başlayabilirim artık diye düşünüyorum. Günaydın, günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar herkese. Güzel haberler aldığımız bir gün olsun inşallah. İyi yayınlar Emre, Bursa'dan selamlar, sevgiler demiş Firuze. Firuze, bir nugget satsana bize, onlu be. İki tane de kendinden at. Mesela şimdi Firuze fast food işi yapıyor. Sabahın köründe gidiyor kadıncağız oraya. Orada bir sürü iş yapıyor işte, ne bileyim. Büfe olduğu için yani, ben şu anda bilmiyorum. Yazsana Firuze, neler yapıyorsunuz mesela çeşit olarak. Ben mesela bu samimi büfeler vardır. Mesela dersin ki abi bana bir porsiyonun içinde atıyorum 5 köfte vardır. Abi çok açım be, bana bir köfte atsana dersin. 2 tane de kendinden atar o. Ama mesela o kırmızı tabelalı uluslararası hamburgerciler ya da tavukçular var ya, ölse bir tane fazla patates koymuyor ya. Bir tane fazla patates takılsa, o bir elinde bir alet var ya, onun ne gibi? Kürek gibi bir şeyle kartona patates dolduruyor. Fazlasını geri atıyor, bırak dursun üstünde. Hazır takılmış, o benim kısmetim ya. O benim nasibim ya. Onu ben silkeleyerek geri düşürüyor. Ya sana ne oluyor, sana ne oluyor? Sanki babasının malı, bırak Allah Allah ya. Zaten 250 liraya patates satıyorsun, 6 çubuk. 7 çubuk gelince de bir tanesi geriye niye atıyorsun? İşte böyle Firuze'nin tarzındaki yerler bana daha samimi geliyor. Temiz ve hijyen de yerindeyse ben oradan yerim agam. Günaydın. Günaydın. 10'a kadar beraberiz, emniyet kemerine bağlı ve suyunu içmeyi unutma.

0: menü geldi bak. Et döner, tavuk döner, kumru, yengen, toz, patso, hot dog. Hot dog da ıslak köpek. Türkçe'ye biz bunu nasıl... Pardon, sıcak köpek ıslak, wet dog'la karıştırdım. Hot dog sıcak köpek, yani ne alakası, sıcak köpek alabilir miyim, bir tane turşusu olmasın, ketçap mayonezi, bal olsun. Şimdi yıllarca tavuk döner bize hep ucuz bir tüketim, gıda tüketimi olarak geldi ya tavuk döner. Benim için öğrenci, ben 1 liraya tavuk döner olduğunu biliyordum. Tam ekmek, tavuk döner artı ayran artı tatlı 3 lira falandı yani, hani böyle bir dönemden geçtik. Şu anda yarım ekmek tavuk döner kaç para? 300 lira mı 500 lira mı bilmiyorum yani, pahalıdır kesin. Kesin yani, hani öyle köprü altı yerlerden bahsetmiyorum ama öyledir. Fakat şeyi farkında mısınız? Yani mesela hani tavuk döner söylerken çok bir şey söyleyemiyorsun ya yanına. Şu anlamda çok bir şey. Mesela et döner söylemenin bir karizması vardır. Abi bana oradan bir yarım et döner yapsana zahmet. Turşu olmayacak, domates olacak, birazcık tuzlarsın. Ekmeği de tommiye yap abi. Yarım ekmek olmaz, tommiye yap dersin. Mesela o biraz böyle havalıdır. Biraz böyle bir şeklim vardır. Niye döner söylüyor adam abi? Et döner yiyor. Abi adam et döner yiyor abi. Ama tavukta böyle bir şey vardır. Böyle bir nasıl söyleyeyim? Biraz daha böyle mütevazı. Biraz daha hani haddimi bileyim ben. Tavuk döner yiyebiliyorum anca. Param o kadarına yetiyor. Hani mesela şöyle. Mesela tavuk döner söylerken sadece şey diyebilirsin. Abi bir, bir buçuk, abi bir olsun. Bir de mümkünse yarım ekmeğe, mümkünse yani. Tombik gönderirse bir şey diyemezsin. Canı ne isterse onu verir sana. Ama bir de özgüveni yüksek tipler vardır. Tavuk döner söylüyor, en ucuzundan söylüyor ama istekleri bitmiyor. Mesela nasıl bitmiyor? Abi bana bir yarım tavuk döner sana zahmet. Ekmeği birazcık pişkin olsun. Birazcık tuz, karabiber, biraz pul biber serpersin. Ketçap olsun, mayonez olmasın. Turşu, ne o halepene mi var, salatalık. Salatalık turşusu koyarsın birazcık. Patates çok az olsun, domatesi bol olsun. Birazcık renk sos, birazcık da acı sos. Ekmeğini birazcık ısıt sana zahmet. Bir de ikiye bölüp verirsen. Ya zaten adam o büfeye o tavuk döneri şey için, sirkülasyon için koymuş. Yani seninle o kadar uğraşacak vakti yok. Sen ne anlatırsan adam zaten istediğini gönderecek sana. Instagram'dan Emre Mutlu Online'daki son videomun altına yorum yazar mısın? Senden bunu rica edeceğim. Radyoda görüyor, biraz şeklimiz olsun. Eğer müsaitsen Emre Mutlu Online son paylaşımım var. Sizin WhatsApp mesajlarınızı paylaştım orada. Bakayım kendini bulabilecek misin? Numaran gözükmüyor, merak etme, kim olduğun da belli değil. Sadece mesajından belki anlayabilirsin.
1: Radyonun sesini.
0: Oraya bir tane yorumcuk istiyorum senden.
2: Çünkü en iyi...
0: Canın ne istiyorsa, içinden ne geliyorsa onu yaz. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımızdan. Okuduğumuz mesajlardan bir kolaj yaptık. Sevgili Eray güzel bir video hazırladı bize. Emek verdik. Oraya bir yorum bekliyorum senden. Canın ne istiyorsa onu yaz. İstanbul FM'in sayfasında da var ama benim sayfamdan yazdığın zaman da orada çıkıyor. Emre Mutlu Online Instagram hesabından son postumun altına bir tane yorum bekliyorum senden. Epi topu bu yani. Bakayım beğenecek misin? Görmemiş olanlar vardır. Altına kafana göre emoji bile koysan fark etmez benim için. Yeter ki içinden gelen bir şeyi paylaşmış ol bakalım. Var mı yazan? Henüz yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Son mesaj, abim çok özelsin. Ondan sonra başka gelmemiş. Bakalım ne kadar yorum gelecek. Emre Mutlu Online hesabıma bir like atıp bir tane de yorum atarsan. Salmıyorum ya. Bak geldi bile. Numarayı veremedim. Ben bir yere bir şey okurken bir şey söyleyemiyorum demek ki. Emre, dünkü videoda niye senin mini kuşların Adana kapabımların, aşkoların, ballı turtaların yoktu demiş. Kapabımlar ne demek anlamadım. Senle bizim aramızdaki alışveriş biraz da seninle alakalı ama ne verirsen onu alırsın demiş. En güzel programda bizim en iyi FM de biziz demiş. En hoş sohbette sensin demiş. Efendim teşekkür ederim. Sen de en iyi dinleyensin o yüzden. Günaydın müdür, iyi misin demiş. İyiyim, teşekkür ederim. Biz yollardayız, işe gidiyoruz, onlar uyuyorlar demiş. Günaydın cümleden herkese bir sorum olacak demiş. Çekip gitmek mi yoksa kalıp çekmek mi kolay demiş. Aga dur bir dakika ya.
3: Herkes, herkes, benim de bu.
0: Dur şimdi bir karıştırma ortalığı, biz şurada bir hattak dedik, bir şey dedik, gözünü seveyim ya. Hadi kalk. Günaydın efendim, günaydın. Günaydın abim, hazırız, seni bekliyoruz. Günün güzel geçer inşallah demiş.

0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattınıza hattımıza yazdığınız mesajlardan bir kolaj yaptık. Bunu da Instagram'da bir video olarak editledik efendim. Eğer zahmet olmazsa oraya bir tane yorum yazmanızı rica edeceğim. Yorumları şöyle bir ekip sağlam sevenin çok. Seden Hanım yazmış, Sibel yazmış. Emre Başkan sabah sabah canımız tavuk döner çektiğimizin bak. Ben yokum burada, neden mesajlarım, nerede mesajlarım benim? Vardır vardır, hızlı geçmiştir. Günaydın efendim, günaydın, teşekkür ederim. Benim adım yok demiş. Kimsenin adını vermedik KVKK gereği. Ama yazdığınız mesajlar gerçek. İsimler fake olabilir ama kendi mesajın tanır insan değil mi? Son postumun altına bir tane yorum bekliyorum senden, Emre Mutlu online hesabındaki. Bakalım kendi mesajını bulabilecek misin oradan? Günaydın, gördüm gördüm, mesaj da yazdım demiş. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın cimcime mi?

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31

0: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Tan yeri ağrırken ocağı yakmak. Her sabah yaparım. Hatta tan yeri ağarmadan ben ocağı yakıyorum kahve içeceksem. Yok yok şaka, kettle'da. Mesajı bulamadım ama yorumu yapıştırdım demiş. Son kaynakçı bükücü. Kaynakçı bükücü. Günaydın, iyi yayınlar Emre. Suları unutmayalım demiş. Evet, hatırlatmıştık. Bir daha hatırlatalım efendim. Sularımızı bir içelim, lıkırdatalım. Emre Mutlu online hesabından. Son paylaştığım postun altına sizin WhatsApp mesajlarınızı paylaştım orada. Kendini bulabilecek misin bakalım? Bir tane yorum istiyorum senden oraya. Çünkü İstanbul FM'le eş zamanlı paylaştık. İstanbul FM'e birazcık şov yapalım. Yazdım demiş. Teşekkürler, teşekkürler. Tolga mı oldum ben demiş. Sesi açtım, komşular da dinlesin, o benim demiş. Ha evet, bak senin mesajındır o mesela. Onları gerçek mesajlardan aldık ama isim, yani KVKK gereği isim ya da telefon numarası tabii ki paylaşamayacağımız için çakma isimler efendim koyduk. Bak Tuğba Tolga olmuş. En azından T'si tutuyor. Değil mi efendim? Aranızda sebzenin ya da meyvenin tam olarak ne zaman çıkacağını, ne zaman piyasada olacağını ben bilirim diyen var mı? Ben bunu bir türlü ezberleyemedim. Mesela ıspanak yazın mı olur, kışın mı? Mesela internetten bakmam lazım. Artık elimizde yapay zeka marifetiyle her şeye ulaşıyoruz kesin olarak ama dün akşam izlediğim videoda gerçekten moralim çok bozucu şeyler duydum. Çok canım sıkıldı ya. 2030'a kadar yapay zeka, bu OpenAI var. En ilk meşhur büyük yapay zeka şirketlerinden bir tanesinin CEO'su istifa ediyor. Etmeden önce de tweet atıyor, 2030'a kadar insanlığın sonunu getirecek yapay zeka diye. 2030'a baktığım zaman da bir şey kalmamış. 3 sene kaldı, 2027'ye giriyoruz neredeyse. Ne olacak, nasıl olacak? Yani biz yan yana Jennifer Lopez'le fotoğrafımı yaptım bak diye birbirimize gösterirken sakat işler olacakmış diye CEO istifa ediyor. Sonrasında başka çok büyük bir şirketin CEO'su da açıklama yapıyor. Öyle bir tehlike yok. En azından 2030'a kadar yok diyor. Yani öyle bir şey asla olamaz demiyor. Ben bilirim demiş. Seden de ben bilirim demiş. Ben niye bilemiyorum bilmiyorum. Yani neyin hangi mevsimde olacağını asla bilemiyorum. Ben bilmiyorum yani, ezberleyemiyorum bir türlü. Yani mesela pırasa yazın olur mu? Galiba kışın olur hislerimle cevap veriyorum ama meyveleri ezberleyemezsem de bu benim ayıbım olmuyor mu artık? Bu birazcık benim ayıbım oluyor gerçekten. Yani en azından bari insan, hadi sebzeleri tam bilmeyebilirsin. Gerçi genelde kışındır sebzeler ama meyvelerin hangi sezonda olduğunu, hangi dönemde olduğunu, bazı spesifikler hariç işte karpuzdu, kirazdı. Bir de vişne var değil mi? Kirazla tipi aynı olup tadı biraz daha mayhoş olan. O mesela, o vişne niye hiç, ben hiçbir pazar yerinde vişne görmedim satıldığını. Ama kiraz suyu diye bir şey yok, her yerde de vişne suyu var. Bunu sadece suya mı kullanıyorlar? Anlamadım ki. Abi mevsimlerde havanın nasıl olacağını bilemiyoruz. Artık meyveyi sebzeyi mi bilelim demiş. Doğru söylüyorsun. Senin gibi mutfağa düşkün bir insan bunu nasıl bilemiyor, aklım almadı şu an demiş. Benim mutfak düşkünlüğüm genelde protein ağırlıklı ve hayvansal besinlerle herhalde muhtemelen. Sebzelerle çok aram yok galiba yol. Bilemedim valla. Mesajımı bulamadım demiş. Çok hızlı geçiyor evet. Bakayım şöyle be. Bakayım şöyle be. Kendi mesajını bulanlar. Bakayım şöyle be.

Abi ye geç boş ver demiş. Güzel bir hayat felsefesi aslında. Yani varsa yerim, yoksa kovalamam. Abi KPSS açıklanmış. Allah herkese gönlündekini nasip etsin demiş. Amin inşallah. Pırasalar bahçede büyüdü demiş. Bir aya böreğin içine girer onlar demiş. Aa. Tabii demek ki şimdi pırasa mevsimi. Ispanakları serptik, yeni çıkıyor demiş. Onların da vakti var. Abi senin tarlaya dalarım ben yalnız ha. Böyle bahçeden dediğin zaman işler değişiyor. Vallahi değişiyor. 2030 derken yılın başı mı yoksa sonu mu demiş. Ona göre işi bırakacağım. Dur bir dakika dur. Onun gazına gelme.

0: Abi o WhatsApp mesajını bulan net cindir demiş, Müge Anlı bile bulamaz. Gel baba gel ya, tarladan bahçeden bunlar. KPSS, KAPSS diye. Benim de KPSS'de o zamanki puanlama sistemine göre 73'üm vardı. 73 mi 76 mı ne? Hiç kıpırdamadım bir yere, öyle aldık puanı duruyor. Hala geçerli mi acaba? Radyodan kovulursak falan gidip memur oluruz, ne yapalım? Bir bakıyorsun ben Şişli SGK'da fotokopi çekiyorum. Öyle birden genel müdür yapmazlar. Ben yavaş yavaş yükselirim. Tabii. Devlet dairesinde ta ki şube müdürü olana kadar. Yavaş yavaş basamakları teker teker çıkacağım. Önce rakiplerimin ayağını kaydıracağım. Sonra bir bir hedeflerime yürüyeceğim. Ama kural bir. Müdürümü iyi yıkayıp iyi yağlayacağım. Ben buldum, Tolga falan hak getire demiş. Ciddi ciddi bulanlar varmış. Gerçekten de. Şimdi kara lahana zamanı. Ya kara lahanayı da ben sevdim ya. Millet niye böyle kara lahana ile ilgili? Dünyanın en kötü yemeği seçilmişti bir ara kara lahana. Yani ne alaka abi? Yemeğin iyisi kötüsü mü olur ya? Kara lahana Karadeniz'de çok fazla tüketilen bir şey ve şu anda da evet zamanıymış. Yani madem öyle,
1: aklından geçen şarkı senin için.
0: Çorbası yapılıyor, dolması yapılıyor, sarması yapılıyor, salatası yapılıyor, her şey yapılıyor. Niye kötüymüş yani? Ne acaba, kokusunda mı bir şey var? Ona bakarsan karnabaharla ilgili de olumsuz eleştiri de bulunabilirsin yani, olay kokuysa. Kara lahanadan başka ne yapılıyor? Salatayı ben sallamış olabilirim ama yapılır. Neden yapılmasın?
2: Ne sandın ne gördün bilmem. Yırtarsan etimden akar kanım. Kusur.
0: Şimdi mesela bazı sebzeleri de sırf yedirebilmek için işte ebeveynler ya da efendim. Geçen dediğinde dün nasıl? Bazı ebeveynler sebzenin yanına. Efendim çorbayla sarmayı söyledim zaten, onu yazmışsınız ama. Mesela işte etli taze fasulye, işte kıymalı ıspanak. Birazcık böyle hani onu böyle birazcık böyle şenlendirmek adına çocuklar yesin falan diye. Fakat bizim Tayfun Mutlu'nun, babamın çok net bir kuralı vardı. Eğer köfte yiyeceksen önce ıspanağını bitireceksin. İstersen böğüre böğüre yani hani. Ne yapalım? Tamam tamam demiş. Bahçeden o dolmalık biberler, yeşil biberler, domatesler, fındık mı? Sende kaç dönüm arazi var aga? Bunlar birbirine yakın nasıl yetişiyor? İçine mısır barbunya atılıyor, yöresel bir yemek. Bende ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Madımak var, madımak. Evde madımak var. Ne yapacağımı tam bilemiyorum. Burcu da söylemiyor ne yapacağımı. Sevgili komşum Burcu gönderdi onu bana. Madımak duruyor evde. Madımak yemeği yapılabiliyormuş. Bayağı bir kavanoz, böyle kocaman bir madımakım var. Hem de Toat'tan geldi, Toat'tan. Bence mükemmel bir şey çıkacak ortaya. Tadını çok merak ediyorum. Onu böyle müsait bir zaman onunla ilgileneceğim. Ama da bir siparişlere bakar, şeye bakarken sipariş diyorum, yapılacak çeşitlere bakarken şey diyorsa mesela yarım kilo kuşbaşı falan diyoruz, geç. Et de yani etin fiyatıyla alakası yok canım, ben sadece sebze seviyorum, sebze ağırlıklı beslemek istiyorum o yüzden. Yarım kilo kuşbaşını benim ayakkabıyı doğrasan onunla bile güzel oluyor yani. Yalnız bir şey söyleyeceğim size, çok pahalı olduğunu sonradan anladığım, aslında yerde görsem, dalda ağaçta görsem koparmam. Bilmiyordum o zamana kadar. Abi kuş konmaz nasıl bir şey ya? Bilen var mı, seven var mı? Geçen gün Nerede bulurum? Hiçbir markette yok. İnternetten bakayım dedim. 6 tane kuşkonmazı birbirine bağlamışlar. 700 lira fiyatı var. Nasıl oluyor abi, anlamadım. Yani şöyle 25-30 santimlik çubuklar halinde. Fakat acayip bir şey kuşkonmaz. Nasıl güzel bir şey, ne kadar güzel bir şey. Unutamıyorum, yıllar önce yemiştim. Bir daha hem maddi durumum el vermedi hem denk gelemedik. Acayip bir şey ya. Kuşkonmaz bak, yani denemek isteyen varsa, ya daha doğrusu parası yeten varsa. Acayip bir şey ya. Senin tarlada kuşkonmaz yetişiyor mu? Yerli Steve Jobs. İlker Pamukçu, kuşkonmaz varsa vallahi gelirim, bu sefer dalarım tarlaya. Ben hiç kara lahana görmemiştim. Geçen manavda bu pazı mı diye sordum. Kara lahanaymış demiş. Demek ki pazıyı da bilmiyorum demiş. Evet, yani bence manavda bir daha bir soru sorma.
3: Bir ara.
0: Geliyorum.

0: Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: kartıyla her yerde kazanan sensin.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız. Taksi.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProEase ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Emre Mutlu Show devam ediyor.
0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
4: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
0: Burası

Günaydın Emre. Madımak en güzel Tokat çemeniyle, o yoksa sucukla pişirilir demiş. Parmaklarını yersin. Ben de tarifi var mı diye sordum. Madımak ben pişireceğim sana kardeşim demiş. Tamam, bir tane ben bir tane de sen pişir, hanginizinki? %8 daha güzel olacak da. Kuşkonmaz yok da demiş, benim fındıklarım bu sene kavurturup vakumlattırdım demiş. Göndereceğim sana, kargolayacağım demiş. Teşekkür ederim. Eksik olma. Bende limon var sadece. Karalağ'ın turşusu da varmış ha. Güzel, bir dinleyici demiş. Pekala, bir dost. Madımak bildiğimiz madımak mı demiş. Evet. Maalesef tarihe kara leke olarak geçen Madımak Oteli'nden hariç bu madımak yani aynı anlamda kullanıldığını düşünüyorum ben, bitkisinin de sebzesinin de yani. Erdi vardı ya, nerede o demiş. Arkadaşlar, Erdi'yi maalesef kaybettik. Kaybettik derken metrobüste inerken çok kalabalıktı, orada kaybettik, bir daha göremedik ondan sonra. İyi olduğuna eminim ama yok. Piyasada yok. Ya parayı buldu. Zaten adı bazı yolsuzluk davalarına karışıyordu burada, biliyorsunuz. Henüz ne aklanmış vaziyette ne bir ispatımız var. Ama bilemiyorum yani. Günaydın demiş. Karalahananın diblesi de var demiş. Bilir misiniz bilmiyorum ama enfes bir şeydir diblesi. Karalahana diblesi. O neymiş ya dible? İlk defa duyuyorum. Lahana ile anlaşamayan tek Karadenizli benim demiş. Tövbe tövbe. Karadeniz'in neresi? Abi bende mazot var, servisçiyim demiş. Malum fiyatlardan sonra stok yapıyorum. Bir de onları istersen yollayayım bir kilo. Bir kilo mazot. Pet şişede. Emre Bey, bir şişe geldi ama kokusu birazcık... ağır olabilir. Yani diyorum ya, sebzelerin Giresun'a özel bir şeymiş. Dible, karalahana diblesi Giresun'a özelmiş. Peki bak, bir şey daha öğrendik. Dible kapuskanın diğer adı demiş. Allah Allah. Karadeniz'in en kuzeyi Sinop. Güzel yerdir Sinop. Ülkenin en mutlu şehri seçiliyor her sene. Nasıl bir iş var o işte, ben anlayabilmiş değilim.

0: Evet. Hanımlar beyler, sabah mevzumuzun vakti gelmiştir artık. Bakalım senin fikrin neymiş sabah mevzumuzla alakalı. 0544-886-1886. 0544-886-1886. Efendim sorum şu. Şu anda yaşayan, nefes alan, sizce dünyadaki en ünlü kişi kim? Yani onu bütün dünya tanır dediğin isim, bakalım kim çıkacak? Şu anda nefes alan, hala yaşayan, yani şu anda yaşıyor olması gerekiyor bu kişinin. Yeryüzünde yaşayan, nefes alan en ünlü kişi sence kim? Bazı burada matematiksel hesaplar da yapmanız gerekiyor ülke nüfuslarına göre. Her camiadan olabilir. Aklınıza kim geliyorsa. Mesela Trump diye bir mesaj geldi. Evet, bakacağız şimdi. Yaşayan, nefes alan en ünlü kişi sizce kim? 0544-886-1886. Matematiksel hatalar yapmayalım. Bak demiş ki Mr. Beast 500 milyon abonesi var ama Hindistan Cumhurbaşkanı'nda 2 milyar nüfusu olan bir ülkenin cumhurbaşkanı mesela. Sosyal medya, efendim, sanat camiası, şarkıcı, futbolcu, basketbolcu, siyasetçi. Sence yaşayan şu anda dünyadaki en ünlü kişi kim? Bunun anketi dün resmi bir şekilde sonuçlandı. Ben de dün seyrettim. Cevabı ben biliyorum. Sizle paylaşacağım. Finalde bakalım kimler neler yazacaklar. İmparator Fatih Terim. Ya mesela Fatih Terim şu anda Uganda'da tanıyan olmaz. O yüzden olmaz. Emre Mutlu'yu tanımayanı ben tanımıyorum demiş. Ya seni yerim ya. Elon Musk güzel cevaplardan bir tanesi. Madonna demiş. Ronaldo demişler. Yeryüzünde şu anda nefes alan en ünlü kişi kim? Bütün kriterleri gözden geçirin lütfen. Vladimir Putin diyen var. Mesela Putin'i Madagaskar'da yaşayan bir çocuk tanımayabilir. Herkesin tanıdığı kim sizce? Yani dünyanın en ünlü kişisi şu anda. Yani en tanınan kişisi. Yani ünlü derken şöhret, yetenekli, başarılı anlamında söylemiyorum. Mesela Hitler'i de bütün dünya tanıyordu. Şerefsizin tekiydi yani. Şeyim, bir adamın birisiydi yani. Hani... Ama ün olarak evet, Hitler ünlü müydü? Bütün dünyanın bildiği bir isim şu anda. Ama yaşayan bir isim olması lazım. Yaşayan bir insan olması lazım. Dünyanın en ünlü ismi sizce kim şu anda? Bütün tuşlara basıyorsun ya. Ronaldo yazmış, Messi yazmış, Mbappe yazmış. Bakalım kimmiş sence dünyanın en ünlü kişisi? Özlem Gözcü kim ya? O kadar ünlü ki ben tanımıyorum. Dünyanın bir yerinde... Arkadaşın adını mı yazdı jest olsun diye acaba? 0544-886-1886. Yalanım yok, dokunamam. Bir sen varsın demez benim gözlerim yalan. İsterseniz evet, birkaç kişi de yazabilirsiniz. Yani şu üçünden birisidir kesin diyebileceğiniz isimler varsa. Bir sen varsın demez benim gözlerim. Yazabilirsiniz. Seviyorsa tap, geliyorsa kap. Dünyanın en ünlü kişisini sorduk bu sabah size. Bakalım kim varmış? İlk üçü de yazabilirsin, ilk ikiyi de yazabilirsin, bir kişi de yazabilirsin, önemli değil. Marap. Yeter ki sohbete katıl. Bak. Mi oğlum? Netanyahu demiş, dünyanın en karaktersizini sormadım, en ünlüsünü sordum. Cevabı düzeltelim lütfen. Yaramıza bak desem aramız uzak. Söyle... Bir de konumuz hayvanlarla ilgili değil, insanlarla ilgili şu anda. 0544-886-1886. Kapalıyım. Yeryüzünde şu anda nefes alan, yaşayan en ünlü kişi kim sence? Konak. İster ilk üçünü yaz, ister bence şu ya da şu diyebilirsin, ya da bir kişi yazabilirsin. Emin sen cevabından, ben cevabı biliyorum. Dünyanın en ünlü kişisinin kim olduğunu sohbetin sonunda söyleyeceğim. Yalanım yok, dokunamam. Uluslararası bir araştırma. Demez benim. Şirketin adını okuyamıyorum, o kadar cins bir firma ismi var ki. Bakalım kimmiş dünyanın en ünlüsü? Çok fazla cevap var. Elon Musk cevabı çok fazla geliyor. Ronaldo, Messi, Trump cevabı çok fazla geliyor.
1: LeBron James? Yok artık. Bak böyle yerler. Schumacher'ler var. Schumacher sağ değil yalnız. Schumacher sağ mı ya hala? Gözlerim yalan sana kıyam. Aa bak burada bir dakika, şu anda kontribüde kaldım.
2: Tam da şimdi.
1: Geliyorum şimdi, bir bakayım.
3: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Bursa ve Diyarbakır 23, Ankara 21, İzmir 25, Antalya 28 derece olacak.
3: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
4: Köprü hattında 1. ve 2. köprü Avrupa Asya istikametinde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprüde yoğun devam etmekte. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Haliç Çağlayan, aksi yönde Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Şirin Evler, Sefaköy etkili devam ediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir, Firuzköy, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Kozyatağı, Temde Ümraniye, Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuk. Yolculuklar dileriz.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi Kurban Bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin etme, meramı gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.

Çünkü bazı hep böyle öldü haberleri biliyorsunuz. Çaycı Hüseyin'le Şumayir'i bir de zamanda rahmetli üstadların üstadı Münir Özkul'u öldürüyorlardı Twitter'da. Öyle bir şey kafam karışmasın yanlış söylemeyeyim diye. Hatta Şumayir artık yatağa bağlı değilmiş, tekerlekli sandalyeye bile oturabiliyormuş. O da yaşayan efsanelerdendir. Tarkan Türkiye için tamam, Avrupa belki, Orta Doğu ama dünyadan bahsediyoruz. Hazreti Muhammed demiş. Güzel kardeşim. Peygamber Efendimiz tabii ki, yani ondan bahsetmiyorum da yaşayan dedim ya hani başında özellikle. Michael Jackson diyor. Ya arkadaşlar. Benim ses mi gidip geliyor arada bir ya?

0: En dürüst olarak da Recep Tayyip Erdoğan demiş. Gözler gizler, Almanya'dan yazıyor bunu. Selamlar Almanya'ya. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza lütfen yazınız efendim. Şu anda nefes alan en ünlü kişi kim sence?
1: Kısa bir ara.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Draupadi Murmu demiş. Mantıklı bir seçim. Çünkü yani Hindistan Cumhurbaşkanı, Hindistan nüfusuna kıyaslarsan 2 milyar nüfusu olan bir yerde. Ama ondan daha bir tık ötesi var. Var hocam, var. Global

Michael Jordan demiş. Abi F1 yarışlarına gidecek misin 2027 Ekim Türkiye inşallah. Doğru cevap veriyorum, milleti yorma artık demiş. Doğru cevabın doğrusunu da yazmış, evet. Siyasi polemiği bir kenara bırakırsak Trump deriz. Amazon'un en ücra kabilelerinde bile tanınıyor. Herifin dünyada zarar vermediği topluluk kalmadı demiş. O beni. Kim Jong-un mu? Evet yani. Kuzey ve Güney Kore çok iyi tanıyor, tamam da dünyada sanmıyorum ya. Draupadi Murmu'yu yazan çok var. Acun Ilıcalı mı? İngiltere ve Türkiye okey, bir de Dominik'te çok iyi tanınıyordur Acun abi ama burada bütün dünyayı kapsadığımız zaman başkası. 0544 886 1 886. Gelmiş geçmiş

Nefes alan en ünlü kişi kim sizce şu anda? Troll cevaplarınız da var aralarda. Onları okumuyorum ama okuyayım mı? Makarem olsun. İbrahim Üzülmez yazmış ya. Alexis Fox. Tanımayan yoktur demiş. Ben tanımıyorum ama şimdi bir tanıyacağım ben. Kesin bunda bir hinlik var ama dur bakayım. Dur bakayım kimmiş. Ayıp ettin ya. Ayıp ettin ya. Sekmez yani, sekmez. Tabii canım, bizim tayfa. Ama biz ünlü dedik yani. Yaptığı meslekle ilgili bir kısıtlama koymadığımız için her şeyi söyleyebilirsiniz tabii ki. Kendisi de sektörün ünlülerindenmiş demek ki. Ne diyeyim şimdi ben? Ona söylenecek bir şey yok. Söyle demiş, onları da makara yapalım. Ronaldo'dur demiş. Ajdar demiş. O adam da yani. Günaydın Emre. Zuckerberg demiş. Peki sen de tanıyor musun bu şahısı? Zuckerberg'ü mü? Abi tanımaz mıyım ya? Jennifer Lopez demiş. Zuckerberg'ü yani evet, çok ünlü bir adam. Çok ünlü bir adam. Özellikle yani medyayla yakınlaşması son dönemlerde. Eskiden sadece Facebook'un kurucusu falan diye geçiyordu da herif şu anda oho. Fakat fark ettiğiniz bir şey var mı bilmiyorum. Tanınanların hepsi zengin ya. Jeff Bezos. Sanmıyorum. Fatma Betül Sayan demiş. Hatta Sayan ailesi. Yok, aile olarak sormuyoruz da Fatma Betül Sayan ben tanımıyordum düne kadar. Şimdi fon deyince aklıma o geliyor. Kendisi geliyor. Konuyla ne kadar ilintili ve ilişkili orasını bilmiyorum. Yani adli süreçler bilmem neler devam ediyor da. Yani çok fikrim olan birisi değil. Ama Türkiye'de yeteri kadar tanınıyor şu anda bence. Ken Ruiz demiş. Rambo mu? Ya bari Sylvester Stallone yaz be abi. Evet, yaşıyor maşallah adam. 80 yaşında hala dizi çekiyor ya. Elon Musk cevabı çok fazla geliyor. Mr. Beast cevabı çok fazla geliyor. Acaba bu Mr. Beast yazanlar çocuklar okula giderken annesine babasına baskı yaparak kardeşlerim mi söyletiyor? Mr. Beast'i söyle. Haber izlemiyorum artık demiş. Yani hep aynı haberler dönüp dolaşıyor sanki yani. Bilemedim. Elon Musk ve Bill Gates demiş. Tabii ki God Ronaldo. Ronaldo. Emre Mutlu demiş. Ben ikinci falanımdır ya, o kadar değilim.

0: la la la la la la la la. Goat'un açıklamasını yazmış. Greatest of all time. Teşekkürler efendim hatırlatmanız için. Günaydınlar Danimarka'dan demiş. Bülent Ersoy demiş. Hiç olmazsa Bulgaristan'da çok ünlü. Aa, artı 45 Danimarka'ymış hakikaten. Annelin Zitov. Efendim Annelin Zitov isim de yabancı olunca Türk müsünüz? Türkçeyi sonradan mı öğrendiniz benim gibi? Danimarka'ya selamlar. Hava nasıl Danimarka'da ya? Geçen gün onunla ilgili bir şey seyrettim, bir şey izledim, bir belgeselde seyrettim. Ben bir belgesel manyağı olduğum için. Bu söylediğimi direkt size sorayım ki siz orada yaşayan birisi olarak bana bir bununla ilgili bir yardımcı olursanız çok sevinirim. Danimarka'da, Finlandiya'da ve Norveç'te çocukların neden hasta olmadığını, o soğuk havalara nasıl göğüs gerdiklerini, nasıl bir bağışıklık ve direnç sistemine sahip olduklarını anlatan bir hikaye izledim, belgesel tarzı bir şey. Efendim anne babalar bir kafeye, bir restorana girecekleri zaman bebek arabalarında çocukları dışarıda bırakıyorlar kapının önünde. Mesela orada 8 aylık bir bebek var. O çocuk dışarıda arabanın, bebek arabasının önünde, böyle restoranın önünde yan yana 8-10 tane bebek arabası. Her giren çocuğu dışarıda bırakmış. 6-7 aylık, 8 aylık, 5 aylık her neyse işte. Ya da 1 yaşında bebek, o soğuklara öyle bir alışıyorlar ki ondan sonra ömür boyu hasta olmuyorlarmış. Olaya bak ya. Yani bunu Vikinglerden mi öğrendiler bu taktikleri? Bizde çocuk dışarıda, çocuğu dışarıya bırakacaksın. Yani çocuğu çalmayacaksa bile çocuğu kenara bırakırlar böyle kucaklayıp. Arabayı çalarlar yani. Bayağı bildiğiniz... Direkt yani restoranın önüne yan yana böyle araba park edermiş gibi diziyorlar efendim bebek arabalarını. Ardından da kendileri yiyorlar, yemeklerini içiyorlar, çaylarını, kahvelerini çıkıyorlar, çocukları alıp devam ediyorlar. Çocuk dışarıda bekliyor o süre zarfında, anne baba ne kadar içerideyse. Çok garip geldi bana ama bu gerçek. Ben izlerken hasta oldum o belgeseli düşün demiş. Evet evet çok enteresan ya. Muhammed Salah demiş. Yok be abi, dünyanın en ünlüsü olabilir mi Muhammed Salah? Şu aralar Trabzon'un en ünlüsü ama. Zamanında tabii İngiltere'de tanımayan yoktur ama yani şimdi kıtalar arası baktığın zaman Madagaskar'da birine sorsan tanımama ihtimali çok yüksek.
1: Siz neredeyseniz
2: şarkılarımız da orada.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com. Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Battle Caterham demiş. Kim bu tanımıyorum. %100 benim bu ayıbım olacak bir cevaptır bu tanımıyorum demem ama kesin tanımam gereken de birisi de olabilir, bilmiyorum, bakacağım şimdi. Çok iyi tanıdık geldi isim. Abi Hadise'yi söylemedi kimse demiş. Hadise çok ünlü bizim dünyamızda. Mesela biz her akşam arkadaş ortamında Hadise'nin muhabbetini geçiririz bir kere demiş. Şarkılarından dolayı hadi deli oğlan, hadi belime dolan falan mı? Marilyn Monroe yaşayan ünlü sorduk efendim. Şu anda nefes alan en ünlü kişiyi sorduk. Bu sabah mevzumuz tabii ki kısa sürecekti. Çünkü herkes bir kere saydı kendi ünlüsünü. Kendine göre dünyadaki en nefes alan en ünlü kişi kim diye söyledi. Şimdi ikinci etapına geçeceğiz sabah mevzumuzun. Yine parmaklarınıza kuvvet. Yine katılacağınız bir mevzu olmasını temenni ediyorum. Bakalım neler yazacaksınız. Bu arada yeni katılanlar lütfen Emre Mutlu Online Instagram hesabındaki son postumun altına sizin WhatsApp mesajlarınızı derlediğimiz son videonun altına bir yorum yazmanızı rica edeceğim. Yazarsanız sevinirim. Efendim dünyanın en ünlüsü, şu anda nefes alan en ünlü isim Cristiano Ronaldo. Şu anda yaşayan en ünlü isim Cristiano Ronaldo. Trump'ı, Zuckerberg'ü, Messi'yi, efendime söyleyeyim Jeff Bezos'ı, Elon Musk'ı, Billie Eilish'i, Taylor Swift'i, şu an yaşayan Eminem'i, Mike Tyson'ı, bütün isimleri geride bırakarak dünyanın her yerinde en çok tanınan isim oluyor Cristiano Ronaldo. Dolayısıyla yaşayan en ünlü isim. Bunun da bir mantığı var. Şöyle ki mesela Hindistan Cumhurbaşkanı'nın 2 milyar vatandaşı varsa bunlardan 1 milyarı belki Cumhurbaşkanı tanıyordur. Çünkü 5 yaşındaki bir çocuğun Cumhurbaşkanı'nın adını bile söyleyememesi normal. Onlar da nüfusa dahiller. Fakat Ronaldo'nun tahmin edilen rakamı dünyada 3 milyar, 3,5 milyar insanın tanıdığını düşünüyorlar. Çünkü global açılmış bir futbolcu dünyanın gelmiş geçmiş en bence efsane futbolcularından bir tanesi, hatta birincisi benim gözümde. Dolayısıyla bütün kıtalarda maç yaptığı için, bütün dünyanın her yerinde top koşturduğu için ve transfer rekorları vesaire kırdığı için Orta Doğu'dan Balkanlara, Avrupa'dan Kuzey'e, Güney'den Amerika kıtasına tanınmadığı hiçbir yer olmadığından dolayı dünyada en çok tanınan, nefes alan en çok tanınan kişi Cristiano Ronaldo. Kendisi gerçekten benim en sevdiğim futbolcudur. Adamdır adam. Messi'yi de hiç sevmem, onu da belirteyim.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Konu sataşmalık bir şey olsun demiş. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Hiç merak etme, konu hazır. 0544-886-1-886 hanımlar beyler, sabah sabah bir kavga çıkartayım da ben de rahatlayayım. Epeydir kaos çıkmıyordu. Sabah mevzumuzun plası geliyor şimdi. Gerçekten bu çok önemli bir mevzu. Senin fikrini çok merak ediyorum. Karşı cins acilen ne yapmayı bırakmalı? 0544-886-1-886 karşı cinsin acilen ne yapmayı bırakmalı? Artık yeter dediğin ne var? Karşı cinsle alakalı acilen ne yapmayı bırakmalı söyle bakalım. 0544-886-1-886 Cavit'le aynı renk olduk demiş, mevzu bu olmalı. Saç rengiyle kedisine aynı renk mi yapmış? Benim kuaförlük yarışları renklerle oynamak, bayılıyorum demiş. Konuşmayı bırakmalı karşı cins. Kendini bir şey sanmayı, yüzüne boya badana yapmayı demiş. Erkekler trip atmasın, trip yapmayı bırakmamalı demiş. 0544-886-1-886 karşı cins acilen ne yapmayı bırakmalı? Bakalım senin fikrin neymiş? 0544-886-1-886 lütfen cevabını çat diye yaz. Yani elimden gelse söyleyeceğim de söyleyemiyorum dediğin. Sigara içmeyi bravo. Karşı cins acilen ne yapmayı bırakmalı? 0544-886-1-886 bizim stüdyo biraz şenlikli arkadaşlar. Karşı cins acilen neyi bırakmalı? Yaz bakalım. Senin fikrin neymiş bu konuda? Karşı cinse bunu bırakırsan daha iyi olacak diye vereceğim bir tavsiye mutlaka ki vardır. Kalbime, kalbime inecek kalbime. Sence karşı cinsin acilen neyi bırakmalı olduğunu lütfen bizimle paylaş. Halime, ben de okuyayım.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31.

0544-886-1886. Karşı cins acilen ne yapmayı bırakmalı? Senin tavsiyen nedir karşı cinse?

tavsiyem şudur ki karşı cins acilen şunu bıraksın. Ne o? Dilinin altındaki baklayı çıkart hadi bak. Er meydanı bura yaz. Küsmeyi demiş. Prenses erkek mi oluyordu küsenler? Öyle mi diyorsunuz hanımefendiler? Bu prenses erkek kavramı çok konuşuluyor son zamanlarda da benim ilgi alanıma girmediği için erkeklerin prenses mi değil mi? Prensesler gibi miydi baba evinde? Nedir ne değildir tam olarak hakim olamıyorum. Neymiş? Hırtları sevmeyi bırakması lazım demiş. Günaydın, kadınlar erkek gibi davranmayı bırakmalı. Abi günaydın demiş. Dünya sanki onlar için yaratılmış gibi her şeyi ilk kez yapıyorum. En güzeli olmalı, saçmalığını bırakmalı demiş. Yeni evlenen bir dostumuz herhalde. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunu gerçekten yanlış anlamayın ama sadece kadınlar için söylemiyorum ama ağırlıkta bu evliliklerde. Yani bu en iyisine layığım düşüncesi nereden geliyor insanlara? En iyisine hak ettiğine nasıl karar veriyor bir insan? Bunu merak ediyorum. Yani şartları zorlayacak ve kalp kıracak kadar iyisinde diretmeyi ben anlayamıyorum. Yani benim iyim bu. Benim değil. Mesela çocukluğumdan beri benim hayalim kır düğünüydü diyor. Damat bey de diyor ki benim de değildi diyor mesela. Ama ben bir kere evleniyorum, hep bunu hayal etmiştim. Ne yapayım, ben de kır düğünü istemeyen bir kadını hayal etmiştim mesela. Ne oluyor o zaman? A, E, O, K, İ, B, B, Y. Her birinin arasında nokta var. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak, bay. Yani. Kadınlar Instagram'ı bıraksın demiş. Haklı çıkmayı bırakmalı. Başkalarından fikir almayı, sonra bize saldırmayı bıraksınlar demiş. Gazlanıyorlar değil mi? Bunu yazan bir hanımefendi mi yok, beyefendiymiş. Can yazmış bunu, dertli Can, WhatsApp fotoğrafından gördüğüm kadarıyla. Benden bahsediyor, efsane son yuva bükücü geldi. Şıkır şıkır tespih sallamayı bıraksınlar demiş. Her konuda haklı sanmayı bıraksın kendini demiş. Karşı cins, karşı cinse karışmayı bırakmalı artık, bir salın ya demiş. Diyeti bırakmalı demiş. Selim ben, selamlar. Sarımsağı bırakması lazım. Sarımsak bırakılır mı ya? Doğru zaman doğru yer diye bir şey var tabii sarımsakta ama. Sarımsak bırakılmamalı asla. Anlamamayı bıraksın demiş. Çok şey istemiyoruz, anlasın yeter. Peki. Abi karşı cins araba kullanmayı bırakmalı demiş. Bunu yazan tabii ki Murat diye bir kardeşimiz. Hanımefendilere söylemiş. Aa.

karşı cinsin acil neyi bırakması gerektiğini konuşurken. Şöyle bir de trafik durumuna bir bakalım. Şu anda İstanbul'da trafik durumu %62. Ataköy Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı yönünde sağ şeritte bir bakım onarım çalışması var. Bir şerit trafiğe kapalı. İstinye Maslak yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bir şerit yine trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmaktaymış efendim. Bir aktaralım bunu da arada. Hemen arkasından mevzumuza dönelim. Ortalık karıştı, yangın yeri. Bazen böyle olacak. Karşı cins seçiciliği bırakmalı demiş. Tipe mi ve bakmasın demiş. Onların makyajsız haline biz bakıyor muyuz demiş. Hollanda'dan selamlar, iyi yayınlar. Karşı cinsin alışverişi bırakması gerekiyor demiş. Buna Eray da yazmış. Daha az önce de mesaj kayboldu gitti. O kadar çok mesaj var, göremiyorum şu anda. Bu arada yeni açanlar, Instagram Emre Mutlu Online hesabımda sizin bu mesajlarınızla ilgili bir video paylaştım. WhatsApp mesajınızı kendiniz bulabilecek misiniz kendinizi bakalım. Oraya bir tane yorum bekliyorum sizden lütfen. Düşenmezseniz bir tane yorum atın. Herhangi bir yorum yazabilirsiniz içinizden ne geliyorsa. Emre Mutlu Online son postumun altına bir tane yorum istiyorum sizden. Sizin bu sabahları attığınız WhatsApp mesajlarına istinaden bir video oluşturduk. Kendi mesajlarınız, mesajlar gerçekten sizin attığınız mesajlar. Sadece isimleri KVKK gereği kapattık, değiştirdik. Numaralar da gözükmüyor ama kendi mesajını orada bulabilirsin muhtemelen. Çok hızlı akıyor ama görmen lazım. Bir tanecik mesaj istiyorum senden, yorum istiyorum oraya. Emre Mutlu Online hesabındaki son videoma. Direksiyon başındayken burnunun deliklerine dalmayı bırakmalı demiş. Arzu Hanım yazmış bunu da, burnunun deliklerine dalmak. Uzaklara dalmak gibi. Birazcık çenelerin tutmaları lazım demiş. Emre sana bayılıyorum ya demiş. Bütün stresimi alıyorsun. Teşekkürler. Teşekkürler Duygu Hanım. Siz de lütfen yazar mısınız karşı cins sizce neyi bırakmalı? Katının sohbetimize. Şu dudak dolgusu işini bırakmaları gerekiyor demiş. Ördek gibi oldular, bu ne ya demiş. Her alanda bilgi sahibi olmayı bırakmalılar. Her şeyin profesörü erkekler maşallah demiş. Hanımefendi kızgın. Her şeye kafasını burnunu sokmayı bırakmalılar demiş. Günaydın Emre, şimdi geldim ne kaynattınız demiş İsviçre'den. Sevgiler, İsviçre'ye selamlar. Sevdiği kişiye akıl, mantık ve hesaplama yoluyla konuşması demiş. Bunu mu bıraksın yoksa bunu mu yapsın? Yollara tükürmeyi bırakmalı. Doğru, bravo. Bravo, çok kabaca. 0544-886-1886. Karşı cins acilen neyi bırakmalı lütfen yaz.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Bursa ve Diyarbakır 23, Ankara 21, İzmir 25, Antalya 28 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Halıcıoğlu, Zincirli Kuyu, aksi yönde Çağlayan, Haliç, Edirne Kapı, İncirli yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt, Avcılar, Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde, Ümraniye, Kavacık etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Hemen mesajları okumam lazım. Çok fazla mesaj var. Karşı cins konuşmayı bırakmalı demiş, oldu. Araba kullanmayı bıraksınlar yeter. Deme deme. Bunu söyleyen kadın mı erkek mi söylemeyeceğim. Linçlemeyelim şimdi. Abi bu muhabbetlerden dolayı direkten döndüm, evlenemedim demiş. Ha, karışmayalım diyorsun etliye sütliye. Hunharca alışverişi bırakmalı demiş. 60 yaş üstü oy vermeyi bıraksın demiş. Acilen Galatasaray'ı bırakmalı. Ya kıyamam ya. Ani öfkelenmeyi, her şeyi bağırmayı bırakmalı demiş. Bunu yazan bir beyefendi. Uğur Bey, yenge biraz asabi mi acaba bu aralar? Günaydın Emre demiş. Günaydınlar efendim, sağ olun, günaydınlar. İnsta'da onlara gösterilen hayatlar gerçek değil. Kimsenin hayatı mükemmel değil. Kendinizi onlarla kıyaslamayın, yoksa mutlu olamazsınız. Doğru, her zaman söylediğim şeylerden bir tanesi, imzamı atarım. Eşimin dördüne bırakması lazım. Çocuklar da bakıyor bazen, ben de demiş. Ama bunları okurken izin verme canım benim. Abi anlamadım be. Vallahi mesajdan hiçbir şey anlamadım. Herhangi bir motorlu taşıt kullanmayı, çorapları yere atmayı bırakması lazım demiş. Karşı cins SUV araç kullanmayı bırakmalı, hatta direksiyon tutmasınlar mümkünse demiş. Ufak bir tartışmada hemen trip atmayı bırakmalı demiş. Karşıdakinin içine kurt salıp bir şey yokmuş gibi yapmayı bıraksın demiş. Gelsin konuşalım demiş Gamze Cebeci. Kurt salmak güzel deyimmiş, güzel. Katılıyorum o zaman, erkekler sakız çiğnemeyi bırakmalı. Özellikle kamuya açık alanlarda. Ben de sakız çiğneyen insanlardan haz almıyorum, erkek ya da kadın. Karşı cins en ufak bir şeyde sürekli durmayan, durmadan dırdır yapmayı bırakmalı demiş. Ya sakız çiğneyen erkek iticiliği diye bir şey var. Sakız çiğneyen kadın iticiliği diye de bir şey var. Bu benim gözümde. Yani sakız çiğneme işi biraz çok sarmıyor beni ya. Emre Bey, az önceki hanımefendiye tamamen katılıyorum. Burun deli.

delikleriyle ilgili söylediklerine, burun delikleriyle ilgili. Hayır, işin garip yanı aradıklarını da buluyorlar ki bulamıyorlar demiş. Sanki kazı yapıyorlar, karıştırıyorlar. Ha, trafikteki, evet iğrenç bir mevzu ama. Dışarıda kuzu, evde kurt, annesinin de aslanı olduğuna inanmayı bıraksınlar demiş. Üf. Instagram videosunu indirdim, yavaşlatıp mesajımı arayabileyim diye demiş. Instagram Emre Mutlu Online son paylaşımının altına bir tane yorum bekliyorum. Sizden kendi mesajınızı bulabilecek misiniz bakalım. Şimdi birazcık sesi açıyoruz. Birazcık sol şeride geçip gaza basıyoruz. Hadi bakalım.

Radyoda yankılanır neşeli bir ses. İstanbul FM'de başlar tatlı bir nefes. Mikrofon başında Emre Mutlu var. Yüzlerde tebessüm, gönüllerde bahar. Şehrin ritmi atar onun sesiyle. Yollar kısalır neşeyle, hevesle. Boğazın rüzgarı, günün neşesi. Yalnızca dostluktur onun adresi demiş. Emeğe saygı. Acılardan. Ankara'ya selamlar sevgili Tolga. Dertler içimde dağılır eritirim. Gevezeliği bırakması lazım demiş. Hele ki erkeklere gevezelik hiç yakışmıyor. Başka bir... Geveze erkek.

0: 9 Ekim'de sevgili kardeşim, sevgili dostum, Savaş Satış'ın filmi Ateş Vizyon'a giriyor. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok emek verilmiş bir iş. 9 Ekim'de sinemalarda Ateş filmini mutlaka seyredin. Savaş Satış imzasıyla emek veren herkese teşekkürler.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam.

0: Adres belli, Atlas bu.
1: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Evet evet, boş konuşan erkek kadın fark etmez demiş. Gamze kız bizim Gamze o demiş. Sizin Gamze mi? Peki. Çok konuşmasın, arabayı bıraksınlar diye demiş. Ne ile gelip gideceğiz demiş. Kendileri bıraksınlar o arabayı demiş. Kadın erkek kavgası başlıyor yavaş yavaş. Erkekler babet çorap giymeyi, kadınlar sigara içmeyi bırakmalı. Ya babet, evet babet bana da saçma geliyor da bilek çorap olur ama. O da aynı şey, babet babet çok, evet yani çıkarmaya utanırsın bir ortamda yani. Son postun altına yorum yaptım. En iyi yorum Tayfun babanın ellerinden öpüyorum. Hadi Allah'a emanet demiş. Aa, babamın yaptığı yorumu beğenmiş. Canım Murat, sağ ol. Sağ ol dostum benim. Bak o geçen söylediğim olay hanımlarda mevcut. WhatsApp'tan dileklerini tek mesajda iletmeleri lazım yani demiş. Bir cümleyi 8 mesajda göndermeyi bırakmaları gerek. Bunu bir hanım yazsa 9 mesajdı net demiş. Doğru. Bak o geçen enter. Söylediğim enter. Olay enter. Hanımlarda mevcut enter. WhatsApp'tan enter. Dileklerini tek mesajda enter. İletmeyi enter lazım enter. Fenalık geliyor. Karşı cins estetik işini bırakmalı demiş. Vazgeçmeli, doğal haliniz daha güzel. Emin miyiz beyler? Ufak tefek minik dokunuşlar sanki. Şöyle bir trafik durumuna bakıp arkasından cımbızlara geçiyorum. Bu kadar kavga, bu kadar kaos yeter. %58 efendim İstanbul trafik durumu. D100 Anıt Mezar Otakçılar yönünde. Orta şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta şu anda. Basın Ekspres ile alakalı da bir durum var. İki derli İstoç yönü. Sağ şeritte trafik kazası var maalesef, hasarlı. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Ekipler sevk edilmiş. Orada da bir yoğunlaşma. Ki Basın Ekspres, ki Mahmut Bey gişeler, medar iftarımız. Trafik deyince asla şakaya gelmeyen. Ah ah. Neyse, Madımak tarifini aldım ben. Monti bu Dolmabahçe tünelinde de imalat çalışması varmış. Ne demekse. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Erkekler dürtüleriyle hareket etmeyi, kadınlar ise erkeklerden maddi manevi beklenti içinde olmayı bırakmalı demiş. Peki. Evet ya, enter tuşunu kullanmayı demiş. Enter tuşunu kullanmayı bir türlü bırakmadılar. Konuştukları gibi yazmayı bıraksınlar demiş. Sadece dost kalmayı bırakmalı demiş. Sohbet etmeli bir dinleyici. Sevmeyi, sevilmeyi bilelim demiş. Herkes mutlu olsun. İyi ki varsın Emre. Herkes aynı yerden geliyor, ayrı yere gidiyor demiş. Aynı yere gidiyor demiş. Yolculukta iyilik, güzellik, dokunuş, daha sağlam bir nefes almamıza yol açar. Saygıyla, sevgiyle kalın. Kimliğinizle koltuğunuzda oturun demiş. Emre Mutlu'yu dinlemeye devam edin. Teşekkürler. Birer reklam aldık araya. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Günaydın, günaydın, günaydın. Fazla dedikodu yapmasınlar demiş. Erkekler kapatılsın, özellikle avukat olanlar. Şakalı tabii, şakalı bunlar, hep şakalı şeyler. Değil mi efendim, değil mi, değil mi, değil mi? Evet, dünyanın en çok tanınan ünlüsü, nefes alan en ünlü insan dünyadaki kimdi? Cristiano Ronaldo'ydu. Bizden de en çok oylamamızda efendim, en fazla oyu alan, en çok yazılan isim Ronaldo oldu. Arkasından tabii ki Donald Trump, Vladimir Putin, efendime söyleyeyim işte Emre Mutlu gibi ünlüler de arkasından söylendi yani. Tabii ki Ronaldo belki bir ihtimal benden bir tık daha ünlü olabilir ama onun en büyük avantajı birkaç avantajı var tabii. Fiziksel olarak da benden bir tık daha belki, hani yağ oranı benden biraz daha, bir tık daha düşük olabilir. Ama Ronaldo ile ilgili şöyle bir cımbızımız var. Ronaldo resmen bırakıyor arkadaşlar. Görkemli bir veda hazırlanacakmış. Portekiz Futbol Federasyonu'nun milli takımıyla yollarını ayıran Ronaldo yalnızca bir maçlığına yeniden milli formayı giyecekmiş. Bununla alakalı da federasyonun yaptığı bu hamleden sonra bir veda töreni düzenlenecekmiş milli takım adına. Yani 1000 gole ulaşacak mı bilmiyorum. Dünyada ilk defa ulaşan adam olarak. Şu an 900 küsürlerde olduğunu galiba biliyorum ama en azından milli takıma, normal futbola bence Ronaldo 5 sene daha devam eder. Onu size söyleyeyim, daha 41 yaşında yani. Ronaldo için söyleyebiliriz bunu. Yani 32'de futbolu bırakan çok futbolcu var Türkiye'de. 30'da, 32'de. Daha 41 yaşında diyebileceğin tek adam Ronaldo olduğu için dünyada. Kendisi o yüzden hem dünyanın en çok tanınan hem dünyanın en adam gibi adam futbolcularından bir tanesi olduğundan dolayı da bence bir milli takıma bir veda yapsın ya. Bir son bir maçını seyredelim Ronaldo'nun ya. İnşallah izleriz. Bir reklam geliyorum.
1: Yolda kısa bir ara.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Aklından geçen şarkı
3: senin için
2: İstanbul FM'de.

Efendim şimdi yeşil pasaport kullanan var mı aranızda bilmiyorum ama yeşil pasaport biliyorsunuz ki çok avantajlı bir pasaport. Belli meslek gruplarında kullanılan, vize gerektirmeyen, serbest dolaşım gibi bir şey yani. Hususi bir pasaport bu yeşil pasaport. Avukatlarda vesaire birkaç böyle meslek grubunda var, tam hepsinde bilmiyorum ama şimdi meclise bir teklif gelmiş. 6 meslek grubu için daha hususi pasaport verilmesi teklifi.

benim hayrıma yararıma bir şey var mı diye baktım da radyocular, programcılar, komedyenler ya da mizahçılar ya da sinemacılar var mı? Yok tabii ki. Bunların içinde köy ve mahalle muhtarları, Kürmoba bağlı odalara kayıtlı yeminli mali müşavirler, en az 15 yıl kıdemli serbest muhasebeci ve mali müşavirler, TB üye, meslekte 15 yılını tamamlamış serbest eczacılar, TTB üyesi, TTB neyin kısaltması bunu bilemedim, meslekte 15 yılını tamamlamış serbest çalışanlar, doktorlar ve TMMOB üyesi, meslekte en az 15 yılını tamamlamış mühendis ve mimarlara düşünülüyormuş bu. Onlara çıkarsa yaşadılar tabii ki vize. Dünyada biliyorsunuz vizede rezil durumdayız, yani vize alamıyoruz birçok ülkeye. Alabildiğimiz yerler var, vize Zimbabwe, işte efendime söyleyeyim. Eritre. Ama yani bir Avrupa'da herhangi bir ülkeye vizesiz. En son Montenegro'ya da vize son anda gittik Allah'tan da. Oraya da Karadağ'da vize gerekiyor artık. Dolayısıyla bu yeşil pasaportu olanlar bunun avantajını kullanacaklardır. Eğer kanun teklifi yasalaşırsa bakalım kimler daha kullanabilecekler bunları. Şu anda kullanan meslek grupları arasında var mı aranızda kullanan, bu arada yeşil pasaportu olan? Yeşil pasaport kullanabilen var mı, yani merak ettiğim şey bu. Verilen meslek grupları içerisinde yetkililerden tutun Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatına göre kimlere verilir dendiğinde devlet memurları, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar. Tabii yani bazı meslek gruplarında da 15 yıllarını dolduran avukatlar, devlet sporcuları vesaire. Tabi onların aile bireylerine de verilebiliyormuş bu bazı durumlarda. Vallahi benimki kırmızı pasaport. Normal anam babam usulü pasaport. Onun da 2 senesi kalmış. 1 senesi mi ne kalmış bilmiyorum şu anda ne olacak. Yenilediğimiz zaman herhalde bir 50 bin lira falan olmuş mudur şu anda? Bakacağız efendim, bakacağız.

Çok merak ettiğim bir şey değildi ama karşıma çıktı bu. İleride merhabalar Kenan İmirzalıoğlu ben diye bir yarışmadan ararlarsa, ki şu anda sunucu değişti galiba. Aklınızda bulunacak bir bilgi. At kenara dursun. Efendim, portakalları neden fileye koyuyorlar ve filenin rengi neden turuncu biliyor musunuz? Kırmızı. Hemen söyleyeyim, market ve pazarlarda portakallar çoğu zaman kırmızı ya da turuncu, koyu turuncu filelerin içinde satıldığını görürüz. Neden beyaz değil, niye siyah değil, niye efendime söyleyeyim şeffaf değil de bu renk? Bunun altında yatan enteresan bir gerekçe varmış. Kırmızı ve turuncu portakal fileleri sadece meyveleri taşımak için kullanılmıyor. Aynı zamanda soluk, hatta yer yer yeşilimsi olan portakalları kamufle ederek portakalların gerçek renginden farklı gözükmesini. Burada da hile hurda. Kabuğunda hafif yeşillikler bulunan meyveler ambalajın içindeyken çok daha yoğun bir turuncu tona sahipmiş gibi görünüyor. Ambalaj dediğimiz filenin içindeyken. Algı psikoloğu Carl Jagenfurter demiş ki, marketten satın aldığınız portakalları kırmızı filenin içinden çıkarttığınızda meyvelerin aslında farklı renkte olduğunu göreceksiniz demiş. Üzerine en az %30-%40 renk toleransı gösteren fileler portakallar için özel üretiliyor demiş. Doğru, mesela patatesler beyaz filede değil mi? Mesela patatesi sallayan yok. Allah sarı patatesi diye. Ama portakalla ilgili burada da bir dümen yapmış insanoğlu. Bizim memleketimizde de, dünyada böyle bu. Yoğun turuncu ve parlak gözükmesini sağlayan fileler portakalların vazgeçilmez ambalajı halinde bütün dünyada kullanılıyormuş efendim. Enteresan bir haberimiz daha var. Ah ah vah vah diyeceğiz gider ayak ama yapacak bir şey yok. Efendim, sokak lezzeti de artık lüks oldu demiş. Maliyeti sadece 22,5 TL olan ama fiyatı 280 ile 380 TL arasında ortalama satılan patso. Patso nedir Allah aşkına ya? Ya 380 TL'ye patso mu olur? Bizim aklımızla mı oynuyorsunuz? Arkadaşlar, esnaf dostlar. Arkadaşlar, yani o zaman 2000 liraya falan satın maliyetiniz yüksek diye. Ben anlamıyorum ki bu işten bir şey. Ben kaç kişi çalıştırma abi, çalışma o zaman. Yani bu kadar zalimlik olmaz ki. Ya bir şeyden bir kar elde etme. 22,5 TL'ye mal edilen bir şeyi 380 TL'ye satmak artık yuh yani. Yani artık bu saçmalamaya giriyor. Yani bu ekonomik krizi arkanıza alıp vatandaşın da bu kadar canını çıkartmayın hocam. Yani ne yapalım, senin maliyetinden bana ne? Benim de maliyetim var. Benim de bir yaşam standardım var. Her işi yapan böyle. Emlakçı da ona göre para kazanacak. Borsacı da ona göre para kazanacak. Sokakta hurdacılık yapan abi de ona göre para kazanacak. Bu gıdadaki bu artık iyice cılkı çıktı yani. Ortalama maliyet 22,5 TL. Satış fiyatı 280-380 TL arası. İçinde de sadece Allah'ın patatesi, kilosu 20 lira olan patatesle bir tane küçücük avuç kadar bir ekmek. Ketçap, mayonez, patsoymuş. TGRT Haber'de yer alan habere göre mikrofon uzatılan bir kişi patsonun dışarıda satış fiyatının 80 liradan fazla olmaması gerektiğini, bunun da aşağı yukarı %300-%400 kar sağladığını söylemiş. Büfeci bunu söylüyor. Yani 80 liraya sattığımdan 22 liraya mal ettiğimden %300-%400 kar yapıyorum. Peki 350-400 liraya çıkan patsodan ne kadar kar yapmayı düşünüyorsun? Yani %2000 mi kar yapacaksın Allah'ın patatesinden? Merak ediyorum ya. Dolayısıyla patsonun tadı kaçtı demişler. Yemeyin abi. Yani fahiş fiyatı uygulayan yeri şikayet edin hatta. Devlet de bununla ilgili 1000 tane adres veriyor. Yani kapısında menü olmayan, menüden farklı fiyat uygulayan ya da fahiş fiyat uygulayan, rayiç bedelinin üstünde satan firmaları şikayet edin. Gerçekten artık cılkı çıktı bazı şeylerin. Emre senle Ronaldo arasındaki tek fark onun dünyanın farklı ülkelerinde oynamış olması demiş. Bence sen de başka ülkelerde sahne almalısın. Mesela İran'a gel demiş. Ve İstanbul FM programını buradan yap demiş. İnşallah bir gün olur. Bak demiş ki, lavaş da istersen 100, ekmek arası istersen 80 TL bizde. İnsan gibi bir yer işte. Bu da büfe yani. Bursa'dan bir tane büfede 80 TL'ye satılıyor patates. Çünkü 22,5-23 liraya mal ettiğim bir şey 80 liraya satarsan %400 yakın kar demek bu. Ya da %300'e yakın. Ama yani 350 liraya da patso, yani bu artık benim kiram 200 bin lira. Bana ne abi senin kirandan, bana ne? Ben yediğime kendi cebime bakarım, o yüzden bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Şımarık esnaftan uzak durun arkadaşlar. Bazı yerler hakikaten çünkü artık abarttılar.
abarttılar yani. Bazı şeylerin arkasına sığınarak abi kriz var bilmem ne. Mazot kaç para biliyor musun diyor. Patatesin de fiyatını biliyorum. Mazot 100 liraya vurduysa patates hala 25 lira. Dün gördüm markette. Kilosu kilosu. Senin içine koyduğun 20 gram patatesten ne olur ya da 100 gram. Maliyetmiş. %300 yetmiyor mu neyine yetmiyor. Hadi 150 lira olsun ya. 400 liraya patso satıyorsan sen art niyetlisin abicim. Sen kazanmak değil sen çalma peşindesin. Ahlakıyla çalışan bütün esnaflarımıza saygılar, sevgiler. Emre Mutlu Show'un bu sabahta sonuna geldik. Seni çok güzel bir şarkıyla göndereceğim buradan. Bakalım kimler burada, bir tane emoji ile. Şarkı başladığında bir tane emoji ile beni uğurlarsanız seviniriz. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da. Yapacak daha iyi bir işin yoksa buluşalım, görüşelim ve gülüşelim. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli, her şeyden önce de sağlıkla kal. Lütfen kendine çok iyi bak. Hatta imkanın varsa şu anda da bir bardak suyunu iç ve güne öyle devam et. Bu şarkı benden sana geliyor, seni çok seviyorum. Emojilerine bakıyorum gidene kadar, şarkı bitene kadar buradayım. Bakalım ne emojiler gelecek, kimler buradaymış, kaptanlar burada mı hala? Birazcık sesini açsana radyonun, özledim bu şarkıyı biliyorum. Hoşça kal.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Bursa ve Diyarbakır 23, Ankara 21, İzmir 25, Antalya 28 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, Beşyol İncirli, Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy, Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Bursa ve Diyarbakır 23, Ankara 21, İzmir 25, Antalya 28 derece olacak.

0: Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr

Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Bursa ve Diyarbakır 23, Ankara 21, İzmir 25, Antalya 28 derece olacak.

Sertiz. İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

0: kazanmayla her yerde kazanan sensin.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek.

0: 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Bursa ve Diyarbakır 23, Ankara 21, İzmir 25, Antalya 28 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Bursa ve Diyarbakır 23, Ankara 21, İzmir 25, Antalya 28 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey. Çok net.
3: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyonun sesini sakın kısma.

Geldim buradayım. Yalçın.net dün olduğu gibi bugün de Kanyon Stüdyosu'ndan, Kanyon Stüdyoları'ndan başladı sevgili dinleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz tabii ki. Yani ben geldim de siz gelmediniz mi? Siz hoş gelmediniz mi? Siz de hoş geldiniz. Vallahi dün olduğu gibi bugün de Kanyon Stüdyomuzdan canlı yayını gerçekleştiriyoruz. Zaten sık sık bu aralar Kanyon Stüdyomuzdan bu canlı yayınları gerçekleştireceğiz. Bilginiz olsun. 16'ya kadar da buradayız. Çarşamba günündeyiz. 7 Ekim günlerden çarşamba ve 2:13 geçiyor saatler. Yalçın.net'te İstanbul FM'de başlayan program. Yani yalan mı söyleyeyim? Evet, 16'ya kadar buradayız. Şimdi her zaman söylüyorum ya, Yalçın.net size 2 saat boyunca keyif vaat ediyor sevgili dinleyiciler. Keyifli bir 2 saati bizi bekliyor. Bunu baştan söyleyeyim. Güzel bir çarşamba günü olsun istiyoruz. Güzel bir çarşamba öğleden sonrası olsun istiyoruz elbette. Ve güzel şarkılarımız var. Konuşacağımız çok şey var. Aslında ben bu şekilde başlamayacaktım. Başka bir şekilde başlayacaktım ama neyse, onun da zaten tadını ilerleyen dakikalarda çıkarta söyleriz. Ha, bugün bir de çarşamba günü olması sebebiyle de beraberliğimizin ikinci saatinde neyimiz var? Elbette davetiyemiz var. Tiyatroya göndereceğim. Yine şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini tiyatroya göndereceğim ama bununla alakalı detayları ikinci saatte sizlerle paylaşacağım. Tiyatro sever dinleyicilerimiz var, bunu biliyorum. Ve tabii ki kazanmak için de bugünü bekliyorlar. Hepiniz Yalçın.net'e, İstanbul FM'e hoş geldiniz.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: Şimdi eskiler genelde şöyle söylüyorlar. Sizler de bilirsiniz aslında ya. Yani aynı yaştaysak biliyorsunuzdur mutlaka. Şimdi böyle eskiden derlerdi ki anneanneler, babaanneler falan. Yavrum, evladım, kızım, çocuğum, oğlum, ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Aynı zamanda ağzınızdan çıkanı dikkat edin. Yani dua yerine geçebilir diye. Ama bir şey söyleyeceğim. Evet, yani bunun gerçeklik payı yok mu? Var. Yani gerçek bir şey bu. Şimdi bu sabahki 200 yıllık yalıya yolcu gemisinin çarpma haberini duymayan var mı aramızda? Duymayan, bakın. Duymayan var mı? Yoktur herhalde. Ha, bu aslında İstanbul'da genelde yalıda yaşayanlar için ya da İstanbul'da yaşayanlar için çok da böyle hani aman çok böyle garipsenecek bir haber değil. Çünkü bu tür haberleri çok duyduk sevgili dinleyiciler, çok okuduk her yerden. Ama olayın şimdi gidişatı çok enteresan. Şimdi yalının sahibi sosyete güzelimiz Derin Mermerci'ye ait. Evet. Şimdi bakın, hani hep böyle bazı insanlarda tabii ki bir özlem olur ya, vay be şu yalıda biz de yaşasaydık, vay be deniz manzaralı bir evimiz olsaydı, denizin dibindeki şu yalıda neden bizim olmadı şeklinde böyle vah vahlar yapıyorduk ya. Şimdi Derin Mermerci zamanında şöyle bir röportaj veriyor. Yani diyor arkadaşlar diyor, yalıda yaşamak diyor o kadar iyi bir şey değil, tam bir bela diyor. Röportajda ya öyle söyledi. Ve sonra yolcu gemisi Derin Mermerci'nin 200 yıllık yalısına çarptı. Yani o yüzden söylüyorum, hani ağzımızdan çıkana biraz dikkat edelim. Yani ne söyleyeceğimizi, ne isteyeceğimizi, neyle alakalı bir duygu, hani o evrene mesaj gönderme olayı var ya, heh işte onu biraz daha böyle kendimizce düşünmemiz lazım. Vallahi bakın, gerçek ama doğru, bakın yalıda yaşamak gerçekten kötü, gemi çarpıyor abi. Çok geçmiş olsun. Yani bakmayın böyle goy goyunu yapıyoruz ama gerçekten iyi bir şey değil. Şimdi çarşamba günündeyiz, İstanbul FM'deyiz, yalçın.net devam ediyor. Kanyon stüdyolarımızdan canlı yayını gerçekleştiriyoruz. Saat 16'ya kadar da buradayız. Beraberliğimizin ikinci saatinde ilk başta söylemiştim zaten. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini nereye göndereceğiz? Tiyatroya göndereceğiz. Onunla alakalı detayları hiç merak etmeyin, size aktaracağım. Bu arada gelen mesajlarınız var. Birazdan onlara da bir göz atacağız. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Sizler de oralardan bize ulaşabiliyorsunuz. Mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz ki bir de eğer tiyatroya davetiye kazanmak istiyorsanız zaten ne diyoruz? Evet, WhatsApp numarası size çok gerekli olacak. Peki günün şarkısına bir bakalım, sonrasında burada olacağız. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

ağzınızdan bal damlıyor resmen, öyle söyleyeyim. Yalçın diyor, Kanyon Stüdyosu'ndan canlı yayın yapıyorsunuz ama sizleri gören var mı diyor. Ya ne diyorsunuz? Şu anda mesela yanında insanlar geçiyor. Yani kanyona gelen, işte burada işi gücü olanlar, evet, İstanbul FM Stüdyosu'ndan ve şu anda canlı yayın yaparken benim yanımdan geçiyorlar ve hayranlıkla bana bakıyorlar. Dervişim peki. Vallahi öyle. Var var tabii ki, herkes görüyor sevgili dinleyiciler. Trabzon'dan saygı ve sevgilerimle diye yazdı, gönderdi. Ahmet yazdı. Ahmet. Vay, Trabzon'dan dinliyor. Tamam ya, amcaoğlu benim. Ahmetciğim çok teşekkürler. İyi yayınlar kardeşim. Rotterdam'dan selamlar. Ben duymamıştım, şaşırdım diyor. Ha, yalı olayını. Yalıya yolcu gemisinin çarpma olayını. Evet, maalesef böyle. Tabii Rotterdam'da yaşanmıyor galiba böyle şeyler ama eğer Boğaz'da bir yalın, evin varsa yaşama oranın biraz fazla. Bu durumu yaşama oranın.

0: daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
1: Yalçın.net devam ediyor.

Yalçıncığım, burada da deniz kenarında çok evler var ama böyle bir kaza duymamıştım. Tabii diyor, hani kaza bu, olabilir. Sonuçta kaza geliyorum demez diyor. Rotterdam'dan bahsediyor yine dinleyicimiz. Vallahi evet, yani kaza geliyorum demiyor ama yani sonuçta nedir neyindir çok detaylarını bilmiyorum. Tabii ki derin mermerci de açıklama yapmış, yani çocuklarımda büyük bir travma oluşturdu bu kaza şeklinde. Yani olmayacak diye bir şey yok, her an olabilir. Dediğin gibi kaza geliyorum demez ama Allah korusun, Allah beterinden saklasın, gerçekten çok zor. İşte ben bu yüzden yalı almıyorum. Aman yani bunlarla mı uğraşayım? Sabah bir kalkmışsınız falan böyle, gemi evin içinde. Yani bu da zor bir hayat gerçekten. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası sevgili dinleyiciler. Şimdi yavaş yavaş ilk saatin sonuna doğru yaklaşıyoruz ama hani bir kez daha söyleyeyim, ben ikinci saatte şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini tiyatroya göndereceğiz. Çift kişilik tiyatro davetiyesi kazandıracağız. Bunu nasıl kazanacaksınız? Kazanmanız için ne yapmanız gerekiyor? Bunun bütün detaylarını ikinci saatte anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Geçen hafta verdiğim

0: Radyo.net devam ediyor ve tabii ki bu saati bitiriyoruz ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani bu soğuk havayı, yağmuru, çamuru sevmeyen dinleyicilerimiz var. Yani ya da şöyle söyleyeyim. Yağmuru, çamuru, soğuk havayı sevmeyen insanlar var. Vardır aramızda. Onlar için güzel bir haber vereceğim. Vallahi güzel bir haber vereceğim. Ara ara tabii ki hani İstanbul'un yol durumundan bahsediyoruz. Dün akşamı bana sormayın. Dün akşam tam 2,5 saatte eve gittim. Ama şöyle bir şey var. Öyle böyle değil sevgili dinleyiciler. Bir tır yanmış TEM yolunda. Düşünün ve trafiği, o yol kapanıklığı tam Topkapı'ya kadar geliyor. Düşünün yani. Şimdi tabii Allah korusun böyle şeyler olsun istemiyoruz. Hani tabii ki ofladık pufladık, niye bu kadar işte trafik var, acaba bugün toplu taşıma ücretsiz, herkes geziyor mu, oraya buraya mı gidiyor diye de böyle yorumlar yaptık ama sonucuna baktığımız zaman evet maalesef kötü bir durum. Şimdi hava durumuyla alakalı söyleyecek olursak, İstanbul'da deniyor ki hafta sonu denize giriyoruz diyorlar. Çok ciddi söylüyorum. Yani bu bastırma yazı atağı diye bir şey varmış ve bu atakla birlikte İstanbul'da hafta sonu sıcaklık 28 dereceye kadar çıkıyor. Vay vay vay vay. Yani sıcak havayı özleyenler, soğuk havadan nefret edenler, yağmur yağmasından nefret edenler, sizler için güzel bir haber verdim. Bu saati kapatalım. Nalan'ın çok sevdiğimiz bir şarkısıyla kapatacağız. Yeni saate Linet'le başlayacağız. Daha fazlası için de kulağınız bizde olsun. Yeni saat tabii ki sizler için de kazanma saati olacak.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul efendim.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Bursa ve Diyarbakır 23, Ankara 21, İzmir 25, Antalya 28 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam.
2: Bu gençlik benim. Bana bunlarla ilim.
3: Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Reklamlar.

0: istanbulfm.com.tr'de.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

Çarşamba günündeyiz ve tabii ki 3.09 geçiyor saatler. İstanbul FM'de de Yalçın.net'in yeni saatine, ikinci saatine hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bu saat diyorum ya sizler için kazanma saati olacak diye. Şimdi onun detaylarını vereceğim ama öncesinde tabii ki çok sevdiğimiz şarkıcılardan, isimlerden sevgili Zeynep Mansur da şu anda İstanbul FM'i dinliyor. Zeynep'cim, cansın, çok teşekkürler. Sevgiler, selamlar gönderiyoruz kendisine. Şimdi çarşamba günleri beraberliğimizin ikinci saatinde tiyatro davetiyesi kazandırıyoruz demiştik ya. Aynen bugün de yine şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine tiyatro davetiyesini kazandıracağız. Ama her şeyin öncesinde apartman sahneye ve sevgili Sıla Erkan'a teşekkür ediyoruz. Sağ, böyle kocaman bir alkış gönderelim, gönderebilirsem. Gönderdim valla. Şimdi geçen haftayı bir hatırlayın. Geçen hafta, bu hafta da aynı oyuna göndereceğiz. Aynı oyuna 3 çift kişilik davetiye kazandıracağız. Ne zaman? Hemen şunu söyleyeyim. 15 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. 15 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da oyun. Nerede? Beyoğlu'nda, Taksim'de Kumbaracı 50 sahnesine gönderiyoruz sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun. Yani daha kolay gitme şansına sahip bir destinasyon diyebiliriz aslında. Şimdi hangi oyuna gönderiyoruz? Zemin Testi, parantez içerisinde maraton adlı bir oyun bu. Tek kişilik bir gösteri, 45 dakikalık bir süre ve tabii ki burada dram var, sonrasında işte komedi var, sonrasında macera var. Yalçıncığım, tiyatro sahnesinde ne macerası? Anlattıklarıyla sizi maceraya gönderecek. Çok keyifli, tek kişilik bir gösteri, bilginiz olsun. Şimdi bununla alakalı detayları zaten ikinci saatte, yani bu saat içerisinde vereceğim. Gitmek isteyenler hemen yazın. 15 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da Taksim'e gidiyorsunuz, Beyoğlu'na. Kumbaracı 50 sahnesine göndereceğiz. Oyunun ismi Zemin Testi, maraton. Oyunla alakalı detayları birazdan vereceğim ve bu oyuna, bu tiyatroya, oyununa çift kişilik davetiyeyi nasıl kazanırsınız, onun da detaylarını az sonra aktaracağım.

Radyo.net devam ediyor. Kanyon stüdyolarından canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz sevgili dinleyiciler. Ve 16'ya kadar da beraberiz, buradayız. Şimdi sizler için de kazanma zamanını artık başlatmak istiyorum. Aynen. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini tiyatroya göndereceğiz. Her çarşamba yaptığımız gibi. Şimdi biraz önce zaten birazcık oyundan bahsetmiştim. Bir daha söyleyeyim, radyolarını yeni açanlar vardır. Şimdi oyunun adı Zemin Testi. Parantez içerisinde maraton. Neden maraton? Şöyle söyleyelim. Biraz içerikten bahsedecek olursak, çocukluğundan beri her sıkıştığında koşan, kaçan bir Emel adında birisi var. Ve yıllar içinde bu dürtüyü, bu koşma kaçma dürtüsünü maraton koşularına dönüştürüyor. Ve İstanbul Maratonu'na hazırlanırken aynı zamanda seyirciyi çocukluğuna, köyüne, ailesine, görücü gecelerine, evliliğine ve bebeğini kaybettikten sonra içine düştüğü karanlığa götürüyor. Yani biraz önce demiştim ya, dram var, macera var, komedi var, eğlence var. Tek kişilik bir gösteri, 45 dakika sürüyor, tek perde sevgili dinleyiciler. 15 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da oyun Taksim'de Kumbaracı 50 sahnesinde gerçekleşecek. Tabii ki oynayan da Hatice Düştegör, çok yetenekli bir oyuncu kendisi. Yazan yöneten sevgili Sıla Erkan bu arada. Onu da söylemem gerekiyor. Şimdi 15 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da ben bu oyuna gitmek istiyorum Yalçın diyenler varsa aramızda, evet, katılabilirsiniz. Katılmak için, davetiyeyi kazanmak için ne yapıyorsunuz? WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası sevgili dinleyiciler. Adınızı, soyadınızı, yanına tiyatro yazdıktan sonra bana gönderin. Bu kadar basit. 15.40'a kadar da, yani 15 dakikalık bir süre var. 15.40'a kadar da vaktiniz var sevgili dinleyiciler. 15.40'da sistem çalışıyor. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini bana söylüyor. Ben buradan anons ediyorum. Detayları da WhatsApp'tan arkadaşlarım size aktarıyorlar. Bilginiz olsun. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. 15 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da Zemin Testi Maraton adlı tek kişilik gösteriye, çift kişilik davetiye kazandırıyoruz. Adınız, soyadınız, yanına tiyatro yazın, bana gönderin ve kazanın. Bol şanslar.

Mesajlar geliyor. Çok teşekkürler. Şimdi radyolarını yeni açanlar var. Sonlar için de söyleyelim elbette. Yani tiyatro sever İstanbul FM dinleyicilerimiz vardır mutlaka. Yeni katılanlardan bahsediyorum tabii ki. Onlar da bundan istifade etsinler, faydalansınlar. Yani tabii ki elimizden gelse de bütün mesaj gönderen dinleyicilerimize davetiye versek şahane olurdu ama maalesef olmuyor. Şimdi radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz, aramıza yeni katılan olan dinleyicilerimiz, hemen sizler için bir özet geçiyorum. 15 Ekim Perşembe akşamı 20.30'da tabii ki Kumbaracı 50 sahnesinde Beyoğlu'nda Taksim'de tiyatroya gönderiyorum. Zemin Testi adlı bir oyuna gönderiyorum. Bir diğer adı da maraton sevgili dinleyiciler. Neden böyle söylemişler? Bir kez daha böyle bir özet geçelim. Çocukluğundan beri böyle her sıkıştığında kaçan biri var. Emel adlı bir kadın var ve koştukça kaçtıkça da yıllar içinde bu dürtüyü maraton koşularına dönüştürüyor ve İstanbul Maratonu'na hazırlanırken aynı zamanda tabii sahnede hazırlanıyor o esnada hazırlanırken seyirciyi de çocukluğuna götürüyor, köyüne götürüyor, ailesine götürüyor ve evliliğine götürüyor, bilumum yerlere götürüyor ve tabii ki siz bu duyguları yaşarken de 45 dakikalık süre bitiyor ve keyifli bir şekilde tiyatro sahnesinden çıkıp evlerinize doğru gidiyorsunuz. Olay bu. Tek kişilik bir gösteri 45 dakika sürüyor, bilginiz olsun. 15 Ekim Perşembe günü 20.30'da bu oyuna gitmek isterim Yalçın diyecek olanlar varsa aramızda şöyle yapıyorsunuz. WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli. Adınızı, soyadınızı yanına tiyatro yazdıktan sonra 0544-886-1886'ya gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. 10 dakikalık bir süreniz... Ay pardon, özür dilerim ya. 5 dakika kalmış. 5 dakika. 15.40'a kadar vaktiniz var. 5 dakikalık bir süreniz var. 15.40'da sistem çalışacak. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini belirleyecek. Ben buradan anons edeceğim. Ve tabii ki detayları WhatsApp'tan size arkadaşlarım atacak, kazananlara tabii ki. Sevgili...

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertiz. İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

Vallahi ne güzel, herkese kazandırdık. Bugün de herkese derken yani 3 İstanbul FM dinleyicisine yine tiyatro davetiyesi kazandırdık. Bu yüzden hepinizi alkışlıyorum. Şimdi bu hafta kazanamayanlar lütfen üzülmesinler. Haftaya başka bir oyun için yine evet size davetiye vereceğiz. Kazandıracağız elbette ama bugün için kazanan isimleri birazdan buradan bir anons edeceğim. Hepinize çok teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. Hani adınızın soyadınızın yanına neden tiyatro yazmanız gerekiyor? Bazen öyle sorular da geliyor. Neden tiyatro yazacağız Yalçın? Tek adımız soyadımız yetmiyor mu diye. Çünkü sistem tiyatro yazılan mesajları açıyor. Diğerleriyle karışmasın diye sevgili dinleyiciler. Şimdi 15 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da Kumbaracı 50 sahnesine gidiyorsunuz. Ve tabii ki orada zemin testi, diğer bir adı da maraton adlı tek kişilik gösteriyi, oyunu izliyorsunuz. 45 dakika tek perde 45 dakika sürüyor sevgili dinleyiciler. 15 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da bu oyuna çift kişilik davetiye kazanan isimler kimler? Hemen buradan bir anons edelim. Ceren Su Yaman, Saltuk Buğra Kargı oğlu Nur Baları bugünün şanslı isimleri oldular. Çok teşekkürler. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bir kez daha söyleyelim. Ceren Su Yaman, Saltuk Buğra Kargıoğlu, Nur Baları bugünün şanslı isimleri. Evet, evet. Kutlayalım kendilerini. 15 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da Zemin Testi adlı oyuna çift kişilik davetiye kazandınız. Bir kez söyleyelim, şuradan hatırlatalım. Hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz. İstanbul FM'in davetlisi olarak gidiyorsunuz. Davetiyeler çift kişilik. Bir kez daha iyi seyirler.

İstanbul FM'de çarşamba gününde kamyon stüdyolarından canlı yayının sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Veda zamanı geldi çattı benim için ama her şeyin öncesinde her zaman yaptığımız gibi size kocaman bir alkış gönderiyorum ve çok teşekkürler. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için sevgili dinleyiciler. Yarın bir aksilik olmazsa tabii ki yine neredeyiz? İstanbul FM'de, İstanbul FM stüdyolarında, İstanbul FM frekanslarında saat 14'te sizlerle beraber olacağız. Yine güzel şarkıları dinleyeceğiz, yine güzel şeylerden bahsedeceğiz. Şimdi çarşamba günleri tiyatro davetiyesi kazandırıyoruz ya, perşembe günleri de ne yapıyoruz? Sinemaya gönderiyoruz. Bakın bugünden söylüyorum, yarın hazırlığınızı yapın. Yarın da sinema bileti kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı program başlayacak. Bir saat boyunca en sevdiğiniz, en özlediğiniz o nostaljik şarkıları arka arkaya İstanbul FM frekanslarında dinleyebileceksiniz. Dedikten sonra tabii ki İstanbul FM'i sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da aktif durumdayız. Yalcın Alaca da benim Instagram hesabımdır. Oradan da bana ulaşabiliyorsunuz dedikten sonra günün sözüyle tabii ki beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, kendi kırdığı bardağı sen yanlış yere koymuşsun gibi anlatıp vicdanını rahatlatan insanlar var. O insanlardan uzak durun. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM hava durumu. İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Bursa ve Diyarbakır 23, Ankara 21, İzmir 25, Antalya 28 derece olacak.

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kazanan sensin.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: Telli Atlas bu.
1: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
2: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
0: en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve

Sınıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Bursa ve Diyarbakır 23, Ankara 21, İzmir 25, Antalya 28 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde etkili, aksi istikamette akıcı devam ederken birinci köprü her iki güzergahta da yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Topkapı Haliç Ok Meydanı Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Halıcıoğlu Merter Bahçelievler Haramidere Beylikdüzü etkili seyretmekte. TEM'de Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu basın ekspres bağlantı yolları çift yönlü etkili. Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Hastal, aksi yönde ise İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar TEM'de Kavacık Ataşehir aralıklarla etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
2: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31

0: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

0: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Bursa ve Diyarbakır 23, Ankara 21, İzmir 25, Antalya 28 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyata çift yönlü seyir hızı düşük seyrederken Temde Kavacık Ataşehir yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Bursa ve Diyarbakır 23, Ankara 21, İzmir 25, Antalya 28 derece olacak.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Mertel Zincirli Kuyu aksiyonda Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili. Tem'de Bahçeşehir Mahmut Bey aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü. Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı çift yönlü seyir hızı düşük seyrederken Tem'de Kavacık Ataşehir yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları yol durumunu sundu.

0: Erciz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota.

Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Ay.

Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

0: müziğin sesini sakın kısma.
1: Senin için en iyiler İstanbul FM'de.
2: Rakı olmasın, şarap olmasın, madem sen yoksun.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.